0: uyaqoqosha
1: zalana so uzalana so tot kada
0: ikuze
1: ichapizi
2: sawara iq
1: zalana so
2: zalana so.